0: Hello, darling. Eş. Ya. Pazar o cin de gana da duy.
1: Ne?
0: Ya, ne diye karnı o iş.
1: Bu bir moral mı için?
0: Ne? O cin diye bu karnı. Ma duan jo ori son.
1: Ya bu mest.
0: Tu na kale diete. A me tek meter shape, ya ben.
1: Amor, tu conta a tocar.
0: Como é que é mecânico? Até já no dia, mecânico! Ya. Yeah.